0: Mahsa Amini.
1: My name is Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
4: Özgürlük için.
5: Mahsa Amini.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Kız kardeşlerimiz için.
9: İnadına isyan.
10: İnadına isyan.
11: İnadına özgürlük.
12: İnadına isyan.
13: İnadına özgürlük.
14: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
15: Women.
16: Life.
17: Freedom.
18: Mujeres, vida, libertad.
19: Jin,
20: Ziyan.
21: En azadi, azadi, azadi.
22: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
23: Bu özgürlük direnişinde.
24: Birlikteyiz.
25: Yanınızdayız.
26: Ve güçlüyüz.
27: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
28: Özgürlüğü için mücadele eden
29: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
30: My sisters in Iran.
31: Tüm kalbimle yanınızdayım.
32: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
33: Kalbim sizinle.
34: Kendi yaşam hakları.
35: Özgürlükleri için direnen
36: tüm kadınların
37: sonuna kadar yanlarındayız.
38: We as the Turkish female filmmakers.
39: We stand in solidarity with our sisters
40: and LGBTI people of Iran.
41: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
42: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
43: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
44: Şimdi onların sesi olma zamanı.
45: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
46: Ben İran.
47: We are with you.
48: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
49: You'll never walk alone.
50: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
51: Mahsa Amini.
52: Mahsa Amini.
53: Mahsa Amini.
54: Mahsa Amini.

0: Ben Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
1: My name is Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Mahsa Amini.
6: Kız kardeşlerimiz için.
7: İnadına isyan.
8: İnadına isyan.
9: İnadına özgürlük.
10: İnadına isyan.
11: İnadına özgürlük.
12: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
13: Women. Life.
14: Freedom.
15: Mujeres, vida, libertad.
16: Jin. Jiyan.
17: En azadi, azadi, azadi.
18: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
19: Bu özgürlük direnişinde.
20: Birlikteyiz.
21: Yanınızdayız.
22: Ve güçlüyüz.
23: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
24: Özgürlüğü için mücadele eden
25: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
26: My sisters in Iran.
27: Tüm kalbimle yanınızdayım.
28: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
29: Kalbim sizinle.
30: Kendi yaşam hakları,
31: özgürlükleri için direnen
32: tüm kadınların
33: sonuna kadar yanlarındayız.
34: We as the Turkish female filmmakers,
35: we stand in solidarity with our sisters
36: and LGBTI people of Iran.
37: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
38: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
39: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
40: Şimdi onların sesi olma zamanı.
41: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
42: Fan in Iran, we are with you.
43: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
44: You'll never walk alone.
45: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
46: Mahsa Amini.
47: Mahsa Amini.
48: Mahsa Amini.
49: Mahsa Amini.